0: Dávalo Osuna, buenas tardes, Maisha.
1: Buenas tardes.
0: De Carupona, Mintepa.
1: De Carupona.
0: Para todos los amigos del campo y de la ciudad, ya en la ciudad, allá. Bella, ya yo saludo. Porque entonces te voy a pedir abrazo fraterno para el economista. Ya gente, vamos a ir por Capona, Caro Estella, ve. Ya preparado mi música de los mejores músicos. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,